0: Evet, o da kaldı. Diğer santral santralde kulaklık etkilerini yapar. Diğer santral dizide taşırmakta. Diğer kelepçi, diğer santral dizide.
1: Ben de daha yalan değil, diğer santral.

0: Ben sizi o kadar nasıl bak.
1: Düzeltme
0: telefonu aldı. Santraller dönüşsün, tamam canım.
2: Antara

Nacional de Usa Braza. Şahane sobre sonu de Ağustos, Şatırbıyı, Şatır, Şatır, Şatırbıyı.